très belle après-midi pour vous autres, tout ça. La la la. Günaydınlar, günaydınlar. Kral efendiler, günaydınlar efendim. Üst düzey ayrıcalıklı, tasarruflu, cazip, yaratıcı, samimi, eğlenceli, sihirli, gelişen, cömert, dürüst bir marka. Radyo Kral'dan, dinleyenler kurulundan ve ben sunucu Aşım Çolak'tan hepinize günaydınlar, good morning'ler efendim. Bir yepyeni haftaya yine sizlerle birlikte başlıyoruz. Çok bağırma mı? Bağırmasıyla uyanacağız oğlum. Günaydınlar canlar, kalimera şiolus, good morning everyone, buongiorno, buenos dias. Bu güzel terne gününden, güzel pazartesinden pırıltılı, olağanüstü, rahatlatıcı, günlük güneşlik bir İskeçe sabahından merhabalar, günaydınlar hepinize. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Kuzeyden güneye, doğudan batıya sesimizin ulaştığı her tarafa gönül pencereniz yine açık olsun. Bu güzel pazartesi sabahından. A bakalım. Ver sabahın krallarına, kraliçelerine güzel bir alkış bakayım canım benim, canım ciğerim. Parlamışsın sen, hayırdır oğlum, ne oldu, bir şey mi? Yağları değiştirdin mi? Traktörün mü oğlum? Kalbi iyi olanların daima birlikte buluştukları radyo istasyonu Kral Efendisiniz efendim. Günaydınlar. Günaydınlar hepinize. Allah gönlünüze göre versin. Yine bu güzel pazartesi gününden ve bu şavuk dünyadan her şey gönlünüzce olması dileğiyle. Defter açım herhalde. Sunday, Monday. Nasıl geçti hafta sonunuz? Neler yaptınız? Neler yapmadınız bakalım? Güzel miydi? Hareketli miydi, bereketli miydi? Hep diyorum ya, hep söylüyorum ya. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun diye. Aynen onun gibi. Allah'ım sen bizi yazın ayransız, kışın yorgansız, pazarda parasız bırakma ya Rabbi. Lay lay lay lay. Birikmiş konular var, yine onlarla birlikte sohbet edeceğiz. Yine şiirler. Ha evet. 13 Temmuz'da neler olmuş? Bugün dünyada neler olmuş, neler bitmiş? Spor haberlerine bakacağız. Spor servisinden arkadaşımız Yasin'le birlikte görüşeceğiz. Haberleri yine Mehmet Ali Birant'tan alacağız. Biraz Aşık Veysel diyeceğiz. Hava durumu neler diyor? Bakalım kimler kaç para harcadı? Ne transferler oldu? Dünyadan haberler neler? Biz cumartesi pazar Trakya'dayken dünyada neler olmuş onlara bakacağız. Ama en çok da Srebrenica soykırımını unutmadan geçmeyeceğiz. Evet, Bosna Hersek'te 94-95 yılında Avrupa'nın göbeğinde olan bir katliam değil mi? Srebrenica soykırımı. Soykırım denir mi? Denir tabii ki. Günaydınlar canlar, hoş geldiniz. Program yoğun. Program yine sizlerle güzel olsun inşallah. Aynal Baba günaydınlar. İlk günaydın Aynal Baba'dan geldi. Çok çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ray ray ray. Bu sabah böyle çok alkışlarla böyle programı açmak isteyen. Öyle bir şey var içinde. Büyük alkışlarla öyle böyle değil canım. Kalbi iyi olanların yolu daima açıktır efendim. Yolunuz açık olsun. Lay lay lay. Ve hemen alalım mı ilk sabahın ilk güzel mesajlarını, bir bakalım bakalım. Verin çocuklar benim. Küçük ekranıma verin. Küçük ekrana verin. Fagalacı Yusuf, günaydınlar abim. Ben ne yaptım sen biliyor musun akşamdan? Ne yaptım be? Günaydın Yusuf'um, hayırlı işler diliyorum kardeşim. Kolay gelsin bakayım. Ne yaptın lan, yaramazlık mı yaptın? Ben ne yaptığımı sen biliyorsun akşamdan. Ha, ben senin ne yaptığını biliyorum. Biliyorum. Ama seni söylediğinde bak, sabah sabah söyledim. Srebrenica soykırımını, katliamını. Tamam, onu da değineceğiz. Söylemek istedikleriniz varsa onları da bana iletebilirsiniz. Teşekkürler. Milay Bolu günaydın diyorum. Ah badayıcım bay. Yapma badayıma sabah sabah bayağı. Sarı şaban karpuzu mu bunlar? Oğlum insanın kendi yetiştirdiği ürün gibisi var mı ya? Kendi yetiştirdiği emeği gibi var mı? Bahçenize ekiyorsunuz. Yere geldiğinde topluyorsunuz vallahi billahi. Tamam tamam, dondurmacıların kralı. Milay Bolu günaydın. Tekrar gönder bu fotoğrafı sonra bir zahmet olursa. Canım benim, canım ciğerim. Günaydın canım benim.
Ay, Aygan Agacım günaydınlar. Sesli mesajı göndermiş. Bir de video var. Gönlün temizse, vicdanın da temizse yaşayın gitsin. Can Yücel'den mi gönderdin abi? Burada şanıdan Aykan Agam. Gönlü genç adamın abi. Gönlü genç var ya böyle bak. Keskin zekası var. Manevi kuvveti var. Gönlü genç. Aykan Agam günaydın. Hayırlı işler Agam'a benim. Ali Bey. İyi mi Ali Bey? Lay lay lay lay lay lay lay. Eyvallah güzel kardeşim, faganacıların kralı. Alev Hanım günaydınlar, günaydınlar, iyi haftalar herkese. Alev Hanımcığım nasıl geçiyor tatil? Havalar güzel. Gayet gezilmesi böyle. Gezilecek havalar daha doğrusu, gayet güzel. Geziyorsunuz. İyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Survivor günaydınlar. Ahmet Aslan günaydınlar efendim, teşekkür ederim, sağ ol. Sabriyeciğim günaydın, Sabriye kurucu. Uğur Halitoğlu günaydın. Sezer Bey İngiltere günaydınlar. Almanya merhabalar. Altar'ın oğlu Tarkan, hangi karpuzlardan bahsediyorsun abi? Aa, evet, hangi karpuzlardan? Sarışaman karpuzu dedik ya oğlum, duymadık, dinlemiyor musun? Hadi kulakların kapalı, gönül gözün de mi kapalı? Altar'ın oğlu Tarkan. Yap hareketini bakayım bugün, yap hareketini. Ay, günaydınlar Mehmet Ali Birant abim. Lala Şeyh'e günaydın, kolay gelsin. Recep Bacanam günaydınlar. Arzu Hanım günaydın. Bu sabah yine ben yetişiyorum. Gökhan Pile. Balkanların en hızlı radyocusu. Vay. Kovboyum bu baya. Ray lay lay lay lay lay lay lay lay. Gökhan Pile günaydın Gökhan'ım. Nasılsın Gökhan'cığım? Cumartesi pazar göremedim seni, köydeydin. Her şey yolundadır inşallah. He? Gökhan. Çok transfer gene, çok Gökhan. Bu sene Beşiktaş kesin gene şampuan. Hiç. Abi sen de her masadaydın akşam, nerelerde geziyordun lan. Senden de bir şey kaçmıyor lan. Tütün tarlasındaydım, tütün. İlkan masası hariç her masada varız kardeşim, ona göre. Hadi. Denk. Barış Kalfa Büyük Fenerbahçeli. Barış günaydın. Ales kılar mısın Barış? Nasıl geçti hafta sonu? Aydın Lefteriz günaydınlar. Ceyhun Coşkun Kaya'ya günaydın. Sevinç İnihatoğlu. Bu Sevinç de kayboldu ya. Yaz gelince kayboluyor adam ha. Orhan Tuna abi Fransa günaydınlar. Arif Emre Enes günaydın. Erkut Çilingir Otobotlar günaydın. Oya Hanım bu sabah ben yetişiyorum. Günaydınlar efendim. Esen Şinasoğlu günaydın. Yasin Kallenci, Erol Besimoğlu, İrfat Erdinç, Ardoğlu Hüseyin, Cansel Halil. Cansel geldiniz mi? Geldiniz mi? Geldiniz mi? Dur bakayım. Onu değil, onu değil, onu değil. Bir sonrakini, bir sonrakini alalım. Ha bakayım onu. Ha? Tamam. Şimdi oldu. Mesut Kaptanım günaydın diliyorum sana da. Hadi bakalım, güzel bir hafta olsun. Abim kolay gelsin bakalım. Nasılsın, iyice misin? İyiyiz valla. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Dünya Kupası'nı kim alır kaptanım? Kimler kaldı? İngiltere, Paris, Fransa ve Arjantin değil mi? Sen Arjantin'e de gitmiştin değil mi Mesut kaptan? Günaydın kaptanım.

Aranızda kor atan, nazar duası bilen var mı? Yani eskiden kor atıyorlar diye böyle. Hani tabiri caizse Trakya'da koca karlar kor atıyorlardı. Aykan Agam'a lazım. Güllü rahatsızlanmış. Aman Allah'ım. Ne oldu Güllü'nün tekerleğin patladı abi. Güllü nazar duası kor atan varsa efendim 693-47-12-444'ü bir arasın lütfen. Aa, bu arada radyomuza stres getirmek de sinirli ve asabi gelmek yasak. Yeni yasaklar geldi radyoya, bak söyleyeyim. Yani stres yok, asabilik yok. Sinirli olmak, sakin. Kor atan koca karı.

0: sensin.
1: Maazallah be Yusuf abi, öcüler yemesin bizi. Sen seni bil, sen seni, sen sıkı tut çeneni. Ya buna eskilen laflar, hep bunlar bir takım uydurma laflar değil. Eski insanların lafları bunlar. Günaydın, iyi yayınlar. Sıcak Mülheim'de. Mülheim gene mi? Almanya gene mi sıcak? Almanya. Bu sene vallahi yazı iyi geçiriyor. Yani

Bir yanımız her duruma müsait de bir yanımız da öyle müsait değil pek. Kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur. Albert Einstein. Lan mık mıldan bu? Neredendi bu? Kırköy'den değil mi bu Albert Einstein bayağı? Günaydın Yusuf abi.

Güneş gökyüzünü aydınlatır. Senin sesin de içimizi. Wow. Yes. Yine bir pazartesi. Takvimden bir yaprak daha düştü. İzin gününe bir adım daha yaklaştık. Az kaldı. Ne kadar? Kaç gün kaldı? Saya saya da olsa gelecek o güzel gün. Gelecek kardeşim. Tabii ki gelecek. Hep hani eskiden bir lafı vardı. İyi günler geride diye. İyi günler geride. Biz yeter ki umudumuzu ve gülümsememizi kaybetmeyelim. Günaydın Aşım abi demiş Oya Remzi kardeşim. Oyacım annenle baban geldiler değil mi? Sayfalarında paylaşmışlar. Hadi iyi tatiller diliyorum onlara buradan. Selamun aleyküm, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Bol sağlıklı, afiyetli günlerimiz olsun. Bol kazançlarımız olsun inşallah demiş. Orhan Tuna Agam. Eyvallah agacım. Merci beaucoup. Bonjour. Salut. Salut.

civarında. Ali Bey günaydın bakalım. Mısır sulamaktan geliyordum dayı o saatte. Ben de yedim öyle mi? İyi bir hafta olması dileğiyle günaydınlar dayıcım demiş. Günaydın horozların efendim. Yok lan o nereye gitti? Güven tam horozu böyle basacak. Horozu böyle öttürecektim kaçtı. Güven horozu çok seviyor. Günaydınlar. Güvenim nasıl geçti bakalım hafta sonu? Yasemin Halilhanım efendi günaydın ve kolay gelsin aynı zamanda. Oy oy maşallah yine hayvancıklarınızla birliktesiniz. Maşallah maşallah maşallah. 41,5 kere maşallah. Kolay gelsin Yasemin Hanım. Haydar Ali. Selam Haydar Ali mi? Haydar Ali kim ya? Seni sevmek aşk ister. Wow. Romantik çocuk. Selam Aşım abi selam. Sevda'ya canımdan çok sevdi. Gelsin bakalım Haydar Ali'ciğim. Ay. Günaydın. ...1992 yılı... ...Kavak Yelleri'nden sonra en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi de Nilüfer'in şarkısı da güzel şarkı değil mi? Alioğlu... ...Beki çek... ...sağ tarafa doğru çekseydin de Beki bayağı... ...orada iyice şey yapmış... ...hani... ...misini karıklar mı suluyor sen bekler mi suluyor? Günaydın Agam, hayırlı haftalar. Günaydın Yasemin. Hadi az kaldı, az kaldı, az kaldı. Dün sohbetinize katılamadım. Başka sohbetlerle meşguldüm o yüzden kusura bakma yani. Aradığını falan gördüm. Bu ne abi gene göndermiş. Valla sen de bir gönderiyorsun, pir gönderiyorsun. Ay. Günaydınlar Kırköy'den Toştaki Tontrelon'a günaydınlar. Çok güzel bir Azerbaycan türküsüymüş. Bu Orhan Agam gönderdi. Aydın günaydın, hoş geldin. Ben sabah senden önce yapıştırdım günaydını. Onlar memleket havasını annemler memleket toprağına bastılar. Hasret kaldıkları o güzel havayı yeniden soğudular. 2 sene hasretlik bitti. O 2 sene sonra mı geldiler oya? Karşıyım her şeye, karşıyım var mı? Rabbim adacın bu kadar mı? Karşıyım alayım. O zaman şöyle güzel bir tatil yapsınlar değil mi?

0: işim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Üstadım benim, Aylin ablam benim. Kıyamaz bana ama sabahleyin pek erken de kaldırmak istemez. Böyle geç saatlerde de kaldırır bence. Daha da aşım kal diye, kopçalara bas diye. Günaydınlar Cafer, günaydın, teşekkür ederim efendim. Günaydın, sağ olun efendim, rica ederim. Ne demek, olmaz mı? Olur. Abi şimdi Naimol, bu gerçekten güzel. Kaç dönmekti sen bu karpuz? Sulu mu karpuzlar belli. Bak, karpuzu solarsan sulu olur. Atalarımız da demiş, karpuza böyle vurduğun zaman tok tok tok tok böyle tok, ses geliyorsa sulu manasındadır. Bravo bari sana valla. Her işe yetişiyorum be kardeşim. Olur be, olur, değiştiririz. Kavunu sen alırsın, karpuzu ben alırım. Olur be kardeşim, nasıl olmaz? Hay Allah, yeter ki sen getir. Yani getir, yani karpuz da olur, kavun da olur. Sağ ol, beni de düşündüğün için teşekkür ederim. Çok ince ruhlusun Ali Milayboğlu. Sevinç, sen nerelerdesin be canım ciğerim benim, kayboldun. Yeni canlı orkestra oyun havaları var. İlk fırsatta getireceğim, yollayacağım. Kim, sen mi çektin oyun havalarını? Getir bakalım, sen gelmez oldun, gelirdin, karpuz getirirdin, mısır getirirdin, domates momates bir şeyler, şeker pancarı falan. Aa, silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir, sel gider taş kalır, el gider kardeş dostun kalır. Kardeşliğime selam olsun bakalım. Hadi bakalım bayan, kayboldunuz iyice piyasadan. Hay Allah ya, yaz dolayısıyla olacak herhalde. Lay lay lay lay lay, İstanbul'da paranla, Ankara'da dayınla, Trakya'da namınla anırlar, anarlar. Kurşun dökecek bir nene arıyoruz. Kocakar, eski kocakar. Nazar var üstümüzde. Ben de değil de bir abi rica etti. Bir sor bakalım dedi. Kurşun, eski kurşun atanlar. Abi kurşun atan çok var. Gecelerini atan var, gündüz atan var. Kurşunlara geliyoruz vallahi. O derece yani. Allah muhafaza kurşunlardan ya. Tütün tarlasında çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tarlalarda çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bugün ve yarın ücret emin oldu, unuttu bizi. Ne yapsın be, herkes işinden gücünden. Ücret emin oldu, arada böyle haftalık programı, hava programının tahminini gönderiyordu. Biz de dinliyorduk, hatta Ayhan Agan bile dinliyordu. Nerede kaldı bu Müjdat Bey'e diyordu. Şimdi efendim bugün hafif yağmurlu ama yarından sonra yine 34-35 dereceler sıcaklar geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Karpuz abi, karpuz. Hangi karpuza vururken tok tok ses tabii. Karpuzun oluk olduğu nereden anlaşılır? Şu an böyle ucunda şey var ya, onun kuruması lazımmış. Hani onu besleyen bir dal var ya, karpuzu büyütüyor. Efendim o kuru olduğu zaman eskiler derdi, bir de karpuza böyle hafifçik vuracaksın. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Böyle bir ses geliyor. Ses gelmesi lazım yani. Anlatabildim mi?

Karpuzdan peynir. Hemen. Hemen zargana yetişti. Dayı en güzeli karpuzla peynir dedi. Karpuz, peynir, domates. Abdal düğünler uslanmazmış. Kötü nasihatle uslanmazmış. Dengine düşen gönül kırkında bile, kırkına gelse bile yaşlanmazmış. Ay eskiler neler söylemiş neler ya. Eskiler neler söylemiş. Village Market'te karpuzlarınızı bulabilirsiniz. Deli Kadir günaydın dayı, amel defterine dikkat. Bu ne lan? Günaydın dayı, amel defterine dikkat. Tamam. Defter bizim defter değil mi onu mu?

Lallay Village Market Çanakkale Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu bir kere. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler, karpuzlar. Hayır olsun, solu solu karpuz muhabbeti bu sabah. Almanya'da karpuz ne kadar Yusuf abi? Yasin. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın efendim. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Seloro'da. Ayrıca DM meşhur Alman ürünleri de geldi Village Market'e. Arzu Hanım günaydın, neredesiniz bugün? Şöyle hu diye açılış mesajları vardı. Yola çıkmasınlar. Ve Village Market Seller'da efendim. Village Market Seller olarak Instagram'da takip ediyorsunuz. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişler ile kaçırmayacağınız fırsatlar var. Hepsi Gökçeler'de Seller'da. 15 euro ve üzeri siparişleriniz ilerlediğiniz zaman evlere kadar servis de var. 694 516 40 15 telefon numarası. Ayrıca Village Market Seller'da Rent-a-Car, yani araba kiralama hizmeti de var. Bu işi de yapıyorlar. Kolay gelsin Kayhan. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Perikon'da züccaciyecimiz Seden ve Perikan sosyal medyadaki sayfalarında paylaştılar. Öğrenci indirimleri başladı. Biraz 3'te İskeçe'mizde züccaciyecimiz Perikon, yani Perikan ve Seden'de %20'ye varan indirimler var. Öğrenci indirimleri. Bu yıl üniversiteye gidecek olanlara, liseye başlayacak olanlara da başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Ha tamam. Yedi ki bir tane perimin yüksek septemberiyor. Sen sevinci çok ararsın. Adam denizlerde kilosu 1 euro. Ha, Almanya'da karpuzun kilosu 1 euroymuş. Vallahi sevinç iyice unuttu beni bu sefer abi. Denizde mi yatıp kalkıyor bu adam bayağı? Gel bakalım, çek bunu kulağına azıcık. Ne karpuzlar var bizde bir görsen. Hele bu sıcaklarda. Adana karpuzu.

Valla Adana'nın da karpuzu meşhur. Çukurova'nın karpuzu meşhur. Bizim Sarışaban karpuzu da meşhur. Aydın Lefter, niye öyle dedin ki oğlum? Seni dün geceden sonra kurşun tutmaz aşım aga. Oğlum beni aramıyorum zaten. Aykan agama lazım. Nazar duası mazar duası tutmuyormuş. Kurşun dökecek birileri lazım. Günaydın Kral Feman Ailesi. Günaydın Aşim ve ekip, hepinize kolay ve bereketli bir hafta diliyorum. İyi yayınlarınız olsun. Yok, ayın 29'unda nasipse çıkacağız yola. Hah. Hu Arzu Hanımcığım. İyi hadi şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Var da. Size de güzel bir Montag, Dantag. Yok, pazartesi nasıl da Almanca ya? Yasin biliyor Almancası, güzel Yasin. Montag, Dantag. Nasıl da? Almanca karpuz nasıl mesela? Karpuza ne diyorlar Almanca? Lay lay lay lay lay lay lay. Almanca karpuz nasıl mesela? Karpuza ne?

Monta pazartesi. Vesermelon karpuz. Ha, watermelon'dan geliyor. Aylin'im günaydın. Vesermelon. Vesermelon karpuz. Watermelon İngilizcesi. Ama en güzeli karpuz, karpuzi. Tu karpuzi. Tamam, bugün karpuz muhabbeti aldı gidiyor böyle. Dur bakalım şimdi. Bak, radyoya yeni şeyler getirdik, yeni kurallar getirdik. Radyoya stres getirmek, sinirli ve asabi olmak yasak. İlgililere duyurulur. Sonra bugün asabiyim, bugün falan böyleyim, stresliyim falan yok. 3-4 saat boyunca stres yok. Karpuz var. Sen karıştırma şimdi Tekirdağ'ı. O öyledi, şey içindi böyle. Ortam içindi, mentereci Aydın. Aydın mentereci. Hasan günaydınlar, karpuzu niye dövüyorsunuz diye. Wassermelonlar geldi, gel. 20 lira Wassermelon. Wassermelon gel. Bugün Montag, bugün Wassermelon satıyoruz. Yetişen alıyor, sulu sulu. Telekom efendim, züccacecimiz Firas 3'te yaz boyunca, evet, öğrenci indirimleri %20'ye varan öğrenci indirimleri var. İskeçimizde züccacıya denilince akla Telekom züccacıya ilgilidir. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, her türlü ürün Telekom'da. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün, her çeşit. Dayanıklı, pratik, şık görünümlü evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler Perihon'da. Orla Yatospiyeti. Halkidiki'ye de selamlarımızı gönderelim. Çanakkale'ye günaydınlar. Halkidiki'ye kolay gelsin. Ray. Şimdi artık burada da öyle olmaya başladı abi. Mehmet Ali Brent abi demiş, ben karpuzu her gün birer dilim alıyorum böyle. İki günde bir taptaze. Sen de Yusuf abaya. Ya var bir dilim karpuz, biz o bir oturuşta yarım karpuz yiyoruz ya. Ondan dolayı diyorum yani. Danke schön Arzu, danke schön, danke well. Yetişen alıyor. Sulu sulu karpuzlar. 30 sent kilosu. 30'a mı versek bu sene bu karpuz kaça verecek acaba?

0: Hatırladınız mı bu şarkıyı?
1: Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz.

Bana dayıcım günaydın. Dürek var mı demiş. Var abi, dürek de var. Kavun da var. Soma 40 ağaç kavunu var. Sarı çaban karpuzu var. Wassermelon Almancası. Var abi, ne istersen var. Radyoda her şey var. Seri anan karpuzu benim için kesmiş. Hayır, hayır öyle değil. Dur karıştırma karpuz. Karpuzcu.

Atakan'ım günaydın Atakan. Günaydınlar. Çıkın çıkın çıkın. Kral Radyo'ya, Radyo Kral'a gelin efendim. Günaydınlar radyolarını yeni açanlara. Güzel bir pazartesiden güzel bir hafta diliyoruz hepinize. Mehmet Osman günaydın. Hollandaca'da watermelon, Aşım abim, good morning, good shirt. Hollandaca İngilizce'ye benziyor birazcık, watermelon. Hollanda'da kaça bu karpuzun kilosu bakan bayan? Gırgır sohbet, Kral FM giren eve yere dırdır ve sıkıntı girmezmiş ona göre. Tamam mı? Günaydınlar. Bulgaristan Deli Orman'a da çok çok günaydınlar. Avin Drive Şaban Bandak yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Dimokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Şu bitiremediğimiz Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetlerinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeç Portolaus yolu 4. kilometrede de yine Şaban Bandak abimiz elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akar yakıt istasyonları, Avin Elin Drive, Şaban Bandak, Ceyhan günaydın. Bütün esnafımıza hayırlı işler diliyorum yine bu haftada da. Lay lay lay. Halacım günaydınlar. Bu sabah karpuz fotoğrafları geliyor. Avin Drive Bandak Şaban 2541-078-007 698-42-74-718.

fazla karpuz reklamı yapma. Şeker hastasıyız biz, ona göre demiş. Eyvallah Baladayıcım, günaydın. Azıcık yiyebilirsiniz veya karpuzdan. Hepten mi yiyeceği mi yesiniz?

O dedi de senin adam nerede yemiş paraları, nerede yemiş be Yasin paraları? Hiçbir şey demedi ki bana. Günaydın Aşım Agam, günaydın Hacı Bedel. Deden derdi ki. Dedenin ellerinden öpüyorum Hüseyin Hacı Bedel. Günaydın, güzel bir hafta geçirmen dileğiyle abi demiş. Çok teşekkür ederim. Hamdi'ye ve sana da uçak dolusu selamlar, saygılar. Güzel kardeşlerim benim. Dost, dost, dost dediklerim böyle olacak. Dedem derdi ki çakmak gazsız, karpuz peynirsiz. Senin deden çok biliyormuş. Bak buraya bak, bak ne geldi başımıza. Bak buraya bak. Ya baya neler gönderiyorlar. Alman marketinde sizin orada perşembe günü 29 lepte karpuzun kilosu. Niye abi bizim Alman marketinde bu kadar da sizde birazcık pahalı? Lay lay. Ve Master Travel yaz için tatil planlıyorsunuz. Okey, çok güzel. Bütün yıl çalışmışsınız. Biraz birikiminiz var ve tatil yapacaksınız. Harika. Master Travel, let's go. Mutlaka görüşün kendileriyle. Sınırları aşın. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın efendim. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyorlar. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler var. Yani çok çok paket var. Siz gidiyorsunuz. Nereye gitmek istiyorsunuz? Kaç kişi gideceksiniz? Kaç gün kalacaksınız? Ona göre ekonomik paket hazırlıyor Master Travel. Balayı paketleri. Balayına giderken karpuz alınır mı alınmaz mı onları sorabilirsiniz. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle evinizden havaalanından ve havaalanınızdan evinize transfer işlemlerini gerçekleştiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri yapıyorlar. Gümülcüne Sokağı. 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak bulabilirsiniz. İnternet sayfasını gezeceksiniz. www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları kaçırmayın. Master Travel, let's go!

Ayhan Hanım diyor ki karpuzun kulağı vardır Haşim diyor. Cühele Haşim diyor. Anlamak için diyor karpuzun olup olmadığını kulağına bakarsın diyor. Kulak kuruysa karpuz olmuştur. Vur karpuzu al karpuzu diyor. Okey. Eğer diyor kulak diyor kuru değilse diyor yat yanında diyor bekle karpuz olsun diyor. Bu kadar işte.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Çok memnun olurum böyle gerçekten. Dinleyicilerimiz böyle daha uzak diyarlardan dinleyicilerimiz her gün Radyo Kral'da Kral FM'e katılıyorlar. Gerçekten teşekkür ediyorum kendilerine. Onlardan bir tanesi de mesajı hemen okuyacağım ben şimdi. Bir dinleyicim göndermiş. Merhaba, ailem Sarışaban'dan mübadele ile Samsun'a gelmiş. Biz de buraları gelip görmek istedik. Yolda sizi dinliyoruz. Konuşmalarınız bizimkilere çok benziyor. Ha şimdi dur, Trakya ağzından da söyleyeceğim. Duyunca mutlu oldum efendim. Hoş geldiniz her şeyden önce. Nereden gelirsiniz? Nereye gidersiniz? Bakan bakızanla. Geliyesiniz buraya, geliyeniz mi ama nereye gidiyesiniz? 1924 yılında Samsun'a gelmişler mübadele ile. Evet, memleketin her yerine birçok insan bizim topraklardan gitti tabii ki de. Yolculuk yapıyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den mi yoksa Almanya'dan geçiyorsunuz? Samsun'a mı gidiyorsunuz? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Belçika'dan dinleyicimiz de vardı. İsmet dinleyicimiz Belçika'dan. O ne oldu? Yerine vardı mı? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Rallal. Güngör'üm teşekkür ederim. Gönderdim ben. Telefon numarasını programdan sonra görüşürüz, tamam mı? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Karpuzlara adalet. Dinya, Bulgarca. Aa, Bulgarca dinyamış mı ya karpuz? Aa, İsef'te duyuyorum. Vallahi billahi üstüme iyilik sağlık. Sezer yere batmasın gidi başını bir. Dinya ne lan? Sezer. Yalnız bu arada karpuz fotoğrafları yanında başka fotoğraflar da gönderiliyor. Bana bak. Kendinize denk durun. Bedeninizi, toprağa, ruhunuzu, Allah'a vereceğiniz amel defteriniz terazideki performansına bağlı. Bak, hayatınız denk durun. Sormazlar mı adama amel defterini açtın? Bre, defter dolmuş. Defter dolu. Hah. Nereye yazacağız geri kalanı? Karpuzcu Sezer. Regan Hanım hoş geldiniz. Radyocuların kralı günaydınlar demiş. Estağfurullah. Biz hala o seviyeye varamadık. Bizden daha üstün tecrübeli agalarımız var. Yazamazlar bizi. Reyhan Hanım günaydın. Güzel bir hafta diliyorum. Reyhan Mustafa Hanım efendi. Aycan Hanım günaydınlar. Haftanın ilk iş gününden herkese günaydın. Kolay gelsin aşma bir yayınlar. Çok teşekkür ederim Aycan'ım. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar kardeşim. Herkes kalbiyle nafakalansın. Ne adil bir dua. Wow. İçinizde ne besliyorsanız bereketini görün. Aylin, teşekkür ederim. Günaydınlar, sağ olasın, kolay gelsin. Beray, güzel bir şarkı var senin için sırada, hazır mısın? Geçenlerde dinleyicilerimle bazen bir sohbet ediyoruz. Şipşaklarını niye paylaşmıyorsun? Anacığım, hangi birini paylaşalım lan sen? Hangi birini paylaşalım? Instagram'ı mı paylaşalım, WhatsApp'ı mı paylaşalım? Efendim, Facebook'ta mı? Şipşak ne ya? Şipşak. Bir o kaldı zaten öğrenmediniz. Şipşak da öğrendik. Tamam olsun o zaman. O zaman amel defteri iyice dolacak. Fotosentez mi yapıyorsun oğlum sen? Aaa, Sarışaban Karamanlı köyünden şimdiki adı Agöz Koşmaz. Samsun Tekkeköy'e gitmişler. Vay, çok. Geçenlerde bir öyle bir yeni bir kitap bitirmiştim. Ayhan Duban kardeşim vermiştim. İdiki Mask Seni Bizim Yabancılar diye. İdiki Mask Seni. Mesela şöyle devam. Efendim, isminizi falan yazarsanız memnun olurum. Tabii siz istiyorsanız yazın. Sarışaban Karamanlı köyünden şimdiki adı Agöz Koşmaz. Samsun Tekkeköy'e gitmişler. 1924 yılında mübadelede. Köyü ziyaret ettik. Çok sıcak karşılandık. Selanik Taşyüz'e gittik. Şimdi Samsun'a dönüyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Oo, bayağı gezmişsiniz. Tekrar bekleriz efendim. Trakya'nın kapıları, gönlümüzde, kapılarımızda herkese açıktır. Bunu herkes de bilir zaten. Peki, çok teşekkürler Samsun'a, Agöz Koşmaz'a. Tabii bizim buraların insanları gerçekten çok sıcakkanlıdır. Çok çok iyi insanlardır. Toprağından, suyundan, karpuzundan. Breh be! Gör bak senin incir ağacı nasıl karpuz yapacak diyor. Teşekkür ederiz Samsun'a, çok çok selamlar, saygılar. Günaydın Sedenim, günaydın Bakızan. Ne yapıyorsun bakalım? İyi bak Sedenciğim, sen nasılsın bakalım? Sabah günaydın mesajlarını gönderdim sana Halkidiki'ye de. Sizler ne yaparsınız? Nasıl gider iş yazdığınız bakalım, yiyecek misiniz?

Lay'la ve yepyeni sponsorum var biliyorsunuz Özbay kardeşim. Günaydın Gıdap Fandazopoli. Müsaadenizle bir hemen tanıtayım Gıdap Fandazopoli'yi. Yani yaratıcı etkinlik merkezi Gıdap Fandazopoli. Arabacıköy Bekirli'ye doğru giderken yolun üzerinde yepyeni bir bina, çok geniş bahçesiyle birlikte güvenli bir okul. Yani okul diyebiliriz. Yaratıcı etkinlik merkezi. Bir nevi okul. Efendim Gıdap Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine yardımıyla birlikte yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandazopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıdap Fandazopoli'yle meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Muallim bu arada... Aykan Aga bilmeyebilir şimdiki kızanlar muallimin ne olduğunu. Muallim öğretmen. Efendim devam ediyorum. Sponsorumu tanıtmaya deneyler. Geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri. Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri Gıdap Fandazopoli'de. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandazopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. Onları logistikten hallediyorsunuz. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını veriyorum. Ön kayıtlar başladı. Okulumuz açık. Sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz. 694 57 50 777 693 28 96 372. Facebook ve Instagram'da Gıdap, yani KDAP Gıdap Fandazopoli olarak yazın. Orada benim verdiğim telefon numaraları, adresi, görselleri de görebilirsiniz. Hem Facebook'ta hem Instagram'da Gıdap Fandazopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar efendim. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır ve bu merkezde, yaratıcı etkinlik merkezinde parlar. Gıdap Fandazopoli, Think Different, Yeti Tap Ediyamaz, Aksizun. Aşım günaydın, İnanlı'dan çok selamlar, İnanlı'dan Hasan'a. Besim Salih, günaydın Besim Salih, İnanlı'dan Hasan'a günaydın. Kolay gelsin, hay! Faganacıların kralı.

yapmadık bu sabah. Bir türlü kalkamadık. Şükür şükür iyiyim. Cumartesi bir dostum gelecekti sarma makinesini almaya. Ha, sen onun sarma makinesini tut, onu ben halama alacağım. İlle en kısa zamanda geçeceğim. Sen hiç merak etme. Yani gelmedik diye gelmeyeceğiz anlamına gelmez. Gelmediysek bir sebebimiz vardır. O yüzden gelmemişiktir Seden. Sen sarma makinesini tut. Sen halama söz verdin. Halam beni buradan Gevesberg'e kadar koşturur sarma makinesini almazsın. Vallahi billahi bak Allah'ım yarabbim. Beşiktaş'tan Trossard transferi sonrası şimdi de Salah bombası menajeri İstanbul'a gelmiş. Yasin ne yazıyor bunlar be? Fanatik de amma sallıyor ama. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Mısırlı Yıldız'ın menajerinin İstanbul'a geldiği belirtildi. Salah alıyor Beşiktaş. Allah'ım yani. Hiç güleceğim yoktu sabah sabah Sezer. Bu ne? Çocukluğumuzun mastika reklamları, bardakları vardı evde bunun. Dobro utravaya, dobro, gayet uva, dobro. Mastika, mastika. Karpuzun ismi, gördün mü karpuzu nasıl kesmiş orada? Çocukluğunuz bereketli geçmiş bakıyorum Sezer Bey. Her çalışan sevilseydi tarlayı süren öküz kesilmezdi. Günaydın dayı, iyi günler, hayırlı haftalar. Bray, yay, Survivor. Magnezyum gibisin bu oğlum, vallahi billahi. Adamsın. Her çalışan sevilseydi tarlayı süren öküz kesilmezdi. Survivor'ım günaydın. Güzel bir terne günü sözüyle başladı. Güneş Gold artık sezonda biliyorsunuz bomba gibi giriş yaptılar yine. Düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya ile birlikte. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold'a. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Öyle mi? 1 Haziran'da başlamıştık buna. Tamam. Yaz sonuna kadar devam edecek. Güneş Gold'un bu kampanyası. Mikhail Karoli 22 A'da. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık size çok yakın. Skeçimizin kuyumculuk adına yepyeni bir güneşi. Güneş Gold kuyumculuk. Kalite ve kazancın şehrimiz İskeç'teki değerli adresi Güneş Gold kuyumculuk. Yasin'e bir sualim olmuştu bu Salah diye de. Şey demiş Yasin, kendi sayfalarımızda resmi açıklama gelmedikçe bir şeye inanma transferlerle alakalı. Doğru. Bunlar bir takım uydurma laflar. Eyvallah Yusuf'um, rica ederim. Ben teşekkür ederim.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de de bir yandan gözler transfer çalışmalarında, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı lacivertlerde gönderilecek isimler de büyük önem taşırken kritik bir gelişme yaşanmış. Neymiş o Yasin? Kritik gelişme. Yine hangi futbolcu, hangi topçu aldınız oğlum? Spor haberleri de böyle. Bir sürü transfer haberleri de. Hangileri doğru, hangileri yanlış, onları biz de bilmiyoruz ki. Lay lay lay lay lay lay lay. Arkadaşım, bir Barış Manço koyabilir misin? Yollardayız. Oğlum siz hep yollarda Barış Manço'yu mu dinliyorsunuz lan? Allah'ım ya. Perfect. Malkara, Keşan, Hoppala Paşam. Barış, hep senin aklına Barış Manço yollarda gezerken mi geliyor oğlum? Barış Manço, İbrahim Tatlıses salıyorum sana. Beğenmez misin İbrahim Tatlıses'i? Ya da bir Tülay vereyim sana. Ne dersin? Bu da mı olmaz? Aa.

Ooo, transfer piyasası bayağı hareketlenmiş. O Brian Diaz'lar Galatasaray'a gelecekler. Gözler Jose Mourinho'da. Transfer çalışmaları sürdürüyor Galatasaray bir taraftan. Üç büyüklerin transferleri hız kesmeden devam ediyormuş. Spor haberleri böyle. Çok paralar gene dönüyor. Çok paralar. Murat Hocam günaydınlar. Nedim'im günaydın. Aslı Alimoğlu günaydın. Can Selim hoş geldin günaydın. Hasan Ardaoğlu günaydınlar. Çarıkçı Hasan. Hasan Çarıkçı. Ayhan Selimoğlu günaydın bakalım. Utkucuğum neredesin bugün? Utku Lütfoğlu günaydın. Dilek Hasan, Halal Hanım efendi merhabalar. Orhan Osman, Himmetoğlu Ali, Tek Tabanca günaydınlar. Can Türk Hikmet günaydın diliyorum. Hasan Sertan, Deli İbrahim günaydınlar çocuklar. Cevat Nizam Hollanda günaydın. Raif Ahmet Sibel, izine geldi adam unuttu bizi. Eti püf. Galip Oğlu Tolga günaydınlar. Nazif ablacığım merhaba, kalimera. Arif Cemiloğlu ve Mahir Kara gördünüz mü? Aşim Agan'ınızı unutmuyorsun. Günaydın Timur Boz, günaydın Raif İmam. Mr. Saubon, Saubrey karıştırdı gene bak. Karpuz muhabbeti, muz muhabbeti derken olacağı bu. Mr. Sauberan, Hüseyin günaydın. Bulgaristan Deli Orman ve Bulgaristan Kırcali. Haskova, Şevket Veli günaydın Şevket. Cem Salihoğlu, Barış Yusuf günaydınlar. Koray'ım günaydın, Koray Bahri. Tolga Runner, Cemil Buran, Özgül Ali İbrahim, Orçun Celep, Cemil Ali Kaya'ya günaydın çocuklar. Poli Kalimera'sız.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
9: 11-12 Temmuz 1995, tarihler o gündü. 11-12 Temmuz 1995. Srebrenica soykırımı diye bir soykırım yapıldı. Tabi Srebrenica katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır. 11-12'sinde programımız yoktu, bugün aldık. 91-95 Yugoslavya İç Savaşı'nda Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı. Sırp Cumhuriyet Ordusu'nun Srebrenica'ya karşı giriştiği hareket esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8400, yanlış duymadınız, 8400 Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun Bosna Hersek'in Srebrenica kasabası ve çevresinde ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından sistematik olarak öldürülmesidir. Tarihe Srebrenica soykırımı olarak geçer. 11-12 Temmuz 1995. Trajik olan tarafı da Avrupa'nın göbeğinde böyle bir soykırım olması.

heba olun. Dünlere mi yeni olun? Arzu Hanım da Srebrenica soykırımı ile ilgili mesaj göndermiş. Kendi yorumunu eklemiş. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bu dünyada herkes çektirdiğini çekmeden de can vermesin demiş. Veremesin demiş. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada.

Bazen şöyle düşünüyoruz da gelmişiz 40, 45, 50 yaşlarına değil mi? Yani hemen hemen. Her şeyin en acısını, en tatlısını görmüşüz hani. Biberin en organini yemişiz. Domatesin türlü türlü kokanını. Aşkın sokak köşelerinde, ev arkalarında el ele tutuşunca ellerimiz terlermiş. Onu da yaşamışız. Çalışmışız, çabalamışız. Bir şeyler alanımız almış, almayanımız alamamış. Pişmanlıklar, keşkelerle dolmuş hayatlar. Bir geri dönüp bakmışız ki ziyan olmuş. Ziyan. Yıllar ziyan olmuş. Ömür ziyan olmuş. Bize bir ömür daha lazım usta. Sanırım bir tane daha lazım diye düşünüyorum. Ama öyle bir şans yok da. Onu da mı acaba ziyan ederdik? Ederdik herhalde.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Ömer'im hoş geldin kardeşliğim. Daha uzak şehirlerden günaydınlar, selamlar, hayırlı işler, kolay gelsin. Ömer, Londra'yı bırakmışsın, nerelere gitmişsin? University of Plymouth. Plymouth ne tarafta Ömer? Ne taraflara gittin yine? Çok güzel bir şarkı. Srebrenica'da hayatını kaybeden binlerce masum insanı saygı ve derin bir üzüntüyle anıyorum. Unutmak mümkün değil, unutmadık, unutturmayacağız demiş Oya Remzi Hanımefendi. Oyacığım teşekkür ederim. Yakup abi iyi günler, kolay gelsin. Yine güzel bir şarkı. Aslıcığım hoş geldin, günaydın abi. İyi haftalar olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Teşekkürler Aslım. Sağ olasın Kırköy'de. Kucak dolusu selamlar. Günaydın.

Aylin kardeşim çok güzel özetlemiş. Srebrenica'da öldürülen masum canlara ithafen ne güzel söylemiş sevgili Aliye İzzet Begoviç. Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır.

Serkan'ın birazcık böyle şimdi Srebrenica olaylarını anlatıyorum. Biraz sonra yine hareketleniriz. Selamlar, saygılar, hayırlı haftalar dilerim abim demiş Serkan Süleyman. Teşekkür ederim Serkan'ım. Arada böyle şarkılar da dinletiyorum. Bunlar da lazım. Hep dümtek dümtek olmuyor Serkan Süleyman'ım. Nasılsın canım benim, iyisin? Bir Edip Baba şarkısı daha, çok güzel bir şarkı. Hasretiyle gönlü yananlara gelsin.

Reklamla da gideceğim. Lakin reklamlardan önce bir güzel şarkı daha ne dersiniz? Unutulmayanlardan, en güzellerinden bir tanesi. Radyo Kral'ın siz güzel dinleyicilerine dinletiyorum. Barış Manço. Dağlar Dağlar.

Ve bu istediği zaman birleşebilen, istediği zaman birleşemeyen milletlere de Birleşmiş Milletler diliyoruz. Biliyoruz artık onların yalanları da her neyse. Birleşmiş Milletler 23 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla 2024'te tarihinde karar alıyorlar. Birleşen Milletler bunlar. 11 Temmuz'u Srebrenica soykırımı anma günü olarak kabul etmiş. Damar şarkılar bugün Radyo Kral'da sizler için. Mükemmel şarkılar seçtiniz yine. Halal olsun size. Tebrik ederim.

0: anlatan şarkılar Kral FM'de.
1: Η δική σας φωνή.
0: Sizin sesiniz.
1: Your voice.
2: Ve Stuttgart. Dilek Hanım hoş geldiniz. Sabah ben Dilek Hanım dedim ama herhalde siz dinlemiyordunuz. Olabilir işlerinizden dolayı. Stuttgart. Guten Morgen Kalimera. Stuttgart. Kalimera φίλε μου Χασίμ. Να έχεις ένα καλό πρόγραμμα. Να είσαι καλά. Και τα φιλιά μου την ωραία Ξάνθη. Κι είναι διζεμπάς και Ρετζέπ ουστά. Ρετζέπ Μάστορας. Δηλαδή με λίγα λόγια παιδιά με ωραία πρόγραμμα τελειών. WhatsApp αυτό που γράφει να... Τάμα. Recep Usta ile yarın bir canlı bağlantıya geçelim bakalım. Stuttgart'la söyleyecekleri varmış. Recep bu konuları yakından takip ediyor böyle. Yeni gelişmeleri falan bize aktarıyor. Reha dayım günaydın. Oo, sabah sabah deniz kokusu buraya kadar geldi baya. Yaşa Reha dayıcım. Püfür püfür masmavi bir deniz. Bir de nerede? Portal House'da mı? Dur bakayım bir video bakayım. Yok ya Portal House değil burası. Burası olsa olsa Mirodato. Karpuz aldın mı abi yanına karpuz? Oldu alıcı bir günler diliyorum sana. Almanya'dan gelen bir gurbetçi Mehmet Ali Birant abim paylaşmış bu mesajı. Almanya'dan gelen bir gurbetçi Bulgar sınır kapısında durdurulmuş. Anacım. Aracında kontrol yapılacak. Tamam. Ve yapılan kontrol esnasında arama sonucunda 9 kilo kıyma, 8 kilo kuşbaşı, 10 kilo sucuk, 8 kilo çikolata ve 8 kilo çay getirdiği için tam 1200 euro ceza verildi. Hayda. İyi de abi şimdi bunu Almanya'dan gelen bir gurbetçi Bulgaristan'a giderken Türkiye'li mi? Bulgaristanlı mı? Düğün mü yapacak nişan mı? 9 kilo kıyma, 8 kilo kuşbaşı, 10 kilo sucuk. Anacım bizim burada var ya bunlardan ne gereği vardı Almanya'dan bunları buraya taşımanın? Mesaj öyle başlamış abi. Almanya'dan gelen gurbetçiydi. Şimdi Almanya'ya giden olsaydı bir yere kadar anlayacaktı bu Joel Aşın bunu. Bir yere kadar anlayacaktım ben bunu. Almanya'da bunları niye getiriyorsun dayımın evladı? Burada var ya bunlardan. Bulgar'da da var, bizde de var. Allah, 10 kilo sucuk. 10 kilo sucuk. Kapıyam radyoyu başlayacağım içme. İçme be dur. Günaydınlar Dilek Hanım. Günaydınlar, hayırlı haftalar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Aykan Duman hoş geldin. Dilek Hanım inşallah iyisinizdir, her şey yolunda. Aykan duydun, kolay gelsin. Coşkun Ceyhun Kaya ve Aykan Duman kolay gelsin. Nerede çalışıyorsunuz bakalım Aykan'ım bugün? Gurbetçi Almanya'dan gelirken bu kadar şey getirmiş. Sucuklar falan filan böyle etler metler. Arkadaş bu ne? Vallahi ben de bilmiyorum, Arzu demiş Almanya'dan kıymayı nasıl getirmiş. Ben şok, ben senden de çok şok. Şok üstüne şok. Bu ne be ya? Ama bizim burada var bunlar da mı ya? Allah'ım yarım. Allah da sizi güldürsün. Yusuf abim paylaştı bunu. Balıkesir'e giderseniz Balıkesir'de de var. Yani. arabayla gitmişler. Bulgaristan'dan geçiyorlar. Türkiye'ye mi gidiyorlar? Bulgaristan'a mı? Şimdi orasını dur bakalım. Yazsın bir Yusuf abi de bir göreceğiz bakalım. Anam badem şekeri nasıl iştir bu böyle be? Nasıl bozulmamış onlar öyle? Serkan'ım kolay gelsin. Plastik Atrakis'te çalışan dinleyicilerimize de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir haftanız olsun bu sabah. Sabahçısın öyle mi? Eyvallah Serkan'ım, tamam. Oradaki abiler de, Çetin abiye de çok selamlar. Sezer duydurmayın, millet neler getiriyor Sezer. Nedim günaydın. Taner Hüseyinov, Hüseyinov. Berket Çilingir, Sadri Ahmet. Günaydın çocuklar, merhabalar. Kaliyev Domada. Esat Kaliyev Domada. Tosteki Tubabo Seyden İdris. Yine haftaya hazırlanmak için bugün dinlenmesi lazım. Pazartesi günleri kapalı. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saate kadar hizmetinizde. Mangal başı lezzetler. Efendim ekmek ve pide de döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, çok geniş menüsü, çok çeşitli içecekleri, burgerler, sandviçler, orektikalar, her çeşit mevsim salataları var. Karpuz var, soğuk karpuz ve... Ara beni, arayacağım dur azıcık. Şarkıya arası vereyim. Ve soğuk kavun var. Bak karıştırdı beni de konuşurken şimdi. Dur şimdi. Tosteki Tu Bobo Peleketi Rodopis Bekirli'de Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak bulabilirsiniz. 2534-031-2-698-75-96-105 de telefon numarası. Ayrıca siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme ve mangalda. Anam mangalda. Herhalde bu arkadaş Almanya'dan gelirken gurbetçi arkadaş bunları getirdi de Tosteki Tu Bobo'da mı pişirecekti? Bir anlam veremedim valla ben bu işi. Tosteki Tu Bobo Bekirli'de efendim. Oto elektrikçisi Ahmet ustamız da İkusti Soktio Şoktönveri Terma. İskeçemizi çıkarken Kavala yolunda sağ tarafta oto elektrikçisi. Elektrologos Aftaki Newton. Elektrik, elektronik yedek parçalar. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin. Terma İkusti Soktio Şoktönveri Harlan Bediz. Benzinci Harlan Bediz'in yanında. Pazar günleri hariç her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanı açık. Lay lay la la lay la la la la lili lay. Güvenli sürüş ve yolculuklar için tabii ki uzman ve profesyonel ustamız kendisi Ahmet Sami Ustam benim. Doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam ve and finally yepyeni iki tane makine aldı. Beline takılan makinalardan değil paladayı. O emanet değil. Makinalar klima temizliği, klima sıvıların kontrolü ve klimaların bakımı için yepyeni her türlü aracınıza son teknolojiyle birlikte efendim Ahmet Sami Ustam'ın dükkanında. Elektrologos Aftaki Newton Ahmet Sami. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Orhan Agacım, agam bu Azeri türküsü olmayan mı be agam? Olacak mı agacım? Nasıl olmayacakmış o? Onu da bir hazırlatalım bakalım. Tosteki Tu Trelon'da bizi dinleyenlere buradan şaba. Tosteki Tu Trelon'da bizi dinleyen agalara, dayılara, amcalara, bacılara şaba. Tosteki Tu Trelon girişe. Hacı Bedel demiş ki belki kendi hayvanı vardı onu kesti. Almanya'da mı hayvan besliyordu Hacı Bedel? Sen de be ya. Dedem derdi ki çakmak gazsız. Almanya'da bahçesinde hayvan besliyormuş. Evet, onu kesmiş bir memlekete Bulgaristan'a götürüyor. Öyle mi? Senaryo böyle mi? Oğlum canlı mı götürsün hayvanı? Ya niye götürsün hayvanı? Bulgaristan'da hayvan yok mu? Bağlıyorum seni canlı yayına, bekle. Ömer Sezer, Çiller Osman Filyotis asfalt boyunda, inşaat sektöründe ve güçlü yapılarda gelecek uygun fiyatlar ve her türlü inşaat malzemeleri uzun yıllardan beri hizmetinizde. Gökçeler asfalt boyunda. Filyotis, uygun fiyatlar, kaliteli hizmet, profesyonel işler, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri. Filyotis Gökçeler asfalt boyunda. Çok çeşit boyalar ve son teknoloji makinesiyle istediğiniz renk boyaları da hazırlıyor hemen. Lay lay lay lay. Vistonida'da. Evet. Söyle tabii ki, yaz. Söyleyebilirsin. Buyur Arzu Hanımcığım, söyle. İsim verme ama. Ben uçakla kıyma götüren birkaç kişi tanıyorum. Bak şimdi tamam, eyvallah. Hani götürülebilir de benim anlamadım. Almanya'dan Türkiye'ye, Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a kıyma niye getiriyorsun? Bizim buradaki etler, buradaki kıymalar daha lezzetli değil mi? İşte orasını anlamadım Arzu. Almanya'da ucuz diye mi? Yani Almanya'da da pek ucuz değil. La la la la la la la. Ben çevirme götürdüm, görmemişsin. Nereden görüyorum dayı? Fala dayı. Vallahi mi çevirme götürdün? Horoz çevirmesi mi? Olmasın horoz çevirmesi. La la la la la la. Ki valla Almanya'nın kıyması ile Türkiye arasındaki lezzet farkı çok var. Laf yapma saadete gel. Saadeti şöyle. Yani yıllardan beri Almanya'ya gidip gelenler var. Yani oradaki etler yiyilmiyor diyordu. Memleketteki etin lezzeti, kokusu falan yok diyorlardı ondan. Şaşırdık. Sülalecek valla, dinleyiciler de şaşkın. Ben de şaşkın. Rabbim yardımcımız olsun. Allah gönlünüze göre versin. Aynen, bizim buradakiler de on numara lezzet. Var o işin içinde bir şey, dur bakayım. Paladayım demiş, kuzu çevirmesi götürdüm. Şey değil, Horoz değil. Nereye götürdün bana, ayıptır sorması. Esat hoş geldin, günaydın. Günaydınlar Guten Morgen. Kalimera, iyi yayınlar da iyi bir hafta dileğiyle. Herkese sıcak bir gün diliyorum. Oho. Etraf zaten karışık. Sakin Esat'ım, etraf zaten sıcak. Gıda Fandosopoli'yi tekrar tanıtır mısın? Tanıtacağım tabii ki Gıda Fandosopoli'yi de. Bu arada hava durumuna da bir bakıyorum. Esat dedi ya, sıcak bir gün diliyorum. Bugün bulutlu ve hafif yağmurlu İskeçemiz. Lakin yarından sonra salı ve çarşamba ve perşembe günleri 35-36 derecelere kadar bir sıcaklık olacak yine. Bu yaz memlekette sıcaklıklar böyle bir gelip bir gidiyor. Yağmurlar falan karışık bir durum. Dana kıymanın kilosu 12 euro burada. Bir de şey Arzu, şimdi bu o kadar yoğun oluyor ki gümrükler falan. Hadi eti koydunuz bir yerlere. Ne bileyim nereye koyacaksınız? Soğuk buzdolapları var ya küçücük. Dayanır mı onlar da o eti götürmeye? Hadi karpuz olsun. Tam kavun desem eyvallah. Salatalık falan böyle. Patlıcan matlıcan eyvallah da. Et, kıyma, dana baş, ne bileyim. Vistonida altın değerinde bir sıvı ve zeytinyağları, mükemmel kokusu, mükemmel lezzetler. Zeytinyağı götürülebilir, alabilirsin. Vistonida'dan zeytinyağları alabilirsiniz. Almanya'ya, Belçika'ya. Zaten Almanya'da da satışları var. Batı Avrupa'da satışları var. O kadar Balıkesir dedin, anladın mı mıdı? Bir çifte telli çalmadın, anladın mıdı demiş Sezer. Sen önce sordum soruyu cevapla. Bu hani gönderdin ya bana karpuz fotoğrafları ablayla birlikte. Ne alaka Sezer'in? Anla nasıl bir gör azıcık, bir gör azıcık. Bir fotoğraflar, bir kadrolar gönderiyor bana, bir gör. Programı bitip hemen çıkasın var. Programı burada bitip kaçasın var. Edepsiz kızan bayan. Vistonida yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Nasıl? Çünkü son teknoloji makinelerle mükemmel yağ üretimi var Vistonida'da. Bu sezonda yavaş yavaş yaklaşıyor böyle. Yine bereketli bir şekilde zeytinlerimizi toplayıp Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikasına götüreceğiz. Sizler 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik ve 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler ve müşteriler için hazırlanıyor Vistonida'da. Vistonida yanında Koptero'da. www.vistonida.de yazıp orada da gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları, bütün üreticilere bu sezon için bereketli bir yıl diliyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum zaten. Teşekkürler. Hayatta dayanmaz o etler. Vallahi dayanmaz. Çikolata götürüyorum, anam ağlıyor diyor. Bana da getir çikolata.

0: O zamanlarda bu mastika markası sponsor olduydu bunlara. Kliplerde falan mastika içiyorlardı. Bu ara o vape'ler var ya, onlar moda. Elektronik sigara. Tam örnek ülke be, hiç sorma. Sigara sağlığa zararlı sezerim. Ooo mastika mastika. Ooo Balıkesir çiftelli adım adı. Sezerim.
1: Arkadaşlar, acayip çiftelli muhabbetine hoş geldiniz. Patlak oradan acayip çiftelli de oynayalım, anladın mı de.

Sezer, bu Balıkesir Çifte Telsa Hanım bayağı sardı gibime geliyor. Hemen hemen her programda dinletiyoruz. Zaten amel defterlerimiz doldu. Ne getireyim dayıma demiş, liste yolla. Hayır bacanım benim, Esat kardeşim benim be. Esat'ım. Hayır bacanım, bir şey, vallahi yemin ederim bir şey lazım değil. Şey var, o Tekirdağ Goldway ufak olanlardan ruhumuzu Allah, bedenimizi toprağa vereceğiz. Amel defterimizin terazideki performansına bağlı bizim hayatta. O yüzden denk dur Esat. Akşam gördün tabii paylaşımı. Yok, gerçekten samimi söylüyorum. Siz şöyle iyilikle, güzellikle, hayırlısıyla yavaşça yavaşça gelin, hiç acele etmeden. Memleket burada. Deniz burada, havası burada. Efendim, dağlar burada, pirzolası burada, rakısı burada, hepsi burada. Yavaşça gelin, güzel bir tatil yapın. O bize yeter. Biz beraber bir kahve içeriz. O bile yeter efendim. Vermiyor. Almanya'dan arkadaşlar başladılar gelme. Selim'e şaba. Kral Efendi'den Mesut Kaptanım'dan Selim'e, Selim'den Mesut Kaptanım'a, ikisi birlikte Nedim'e şaba. Aha. Haydi gene Balıkesir Çiftetelli. Arzu, sizin taraftan bu Çiftetelli anladın mı?

Belif işe mal doki mastu koy kaça vidayı. Gel bakalım burada yavaş yavaş. Bir bak bakalım bu transistörlere. Zaten amel defterlerimiz doldu. Destur. Altarın oğlu Tarkan.

Hiç unutturdum ama ben size söyleyeyim be. Bugün 13 Temmuz değil mi? Günlerden 13 Temmuz terne günü. Bugün patates kızartması günüymüş. Biz gene sabahtan beri karpuz muhabbeti yapıyoruz burada. Sarı şaban karpuzu dedik de iyi bak buraya. Patates kızartması gününüz kutlu olsun efendim. Tarihte ve bugün olan toplumsal haberleri ve olayları böyle sizlerle paylaşıyorum arada biliyorsunuz. Unutmayın bugün patates kızartması günüymüş 13 Temmuz. Ya Sezer Bey. Çattık ben acıkları da bu kızanın alanda bayağı. İpro'yun istansı pazar günleri de açık efendim. İsa Ahmet ustaması İpro'yun istansı Yakapılman durağının tam karşısında. Günlük doğal kaliteli lezzetli ve temiz malzemeleriyle her sabah dükkanını 6-6.30'da açıp 2.30'a kadar uygun fiyatlarıyla ve güler yüzlü hizmetiyle sizlerin yanında İsa Ahmet ustam İpro'yun istansı. Kolaylıklar diliyorum kendilerine, orada çalışan arkadaşlara da, emekçi kardeşlerimize de günaydınlar. Hayırlı işler efendim. Her türlü içecekleri, kakaoları ve tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı, kıymalı, peynirli ve kremalı poğaçaları tabii ki bulabilirsiniz İpro'yun istasyonunda. Hatta ve hatta çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar ve peynirliler de var. Fagi Bolts, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kuruturopita, Zambonopita, Lukanikopita, Aplo, Kemisto, Acılı ve Kaşaropitalar çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Panagi Çaldari 94, Poğaça'nın merkezi, İpro'nun istasyonu.

Durmuş alakam göndermiş. Horozlar demiş. Niye cennetlik demiş. Allah Allah. Horozlar neden cennetlik hayvandır? Durmuş alakam göndermiş. Horozlar demiş. Niye cennetlik demiş. Allah Allah. Horozlar neden cennetlik hayvandır? Durmuş alaka. Ah, eh. Benim horoz da cennet.

soruyu yarın soralım Oya kardeşim. Eşiniz bir ev aletine benzetseniz hangi ev aleti olurdu? Eşinizi bir ev aletine benzetseniz hangi ev aleti olurdu, neden? Patates kızartması gününde sorulacak soru mu bu Allah aşkına ya? Eyvallah Coşkun Ceyhun Kaya kardeşim, kolay gelsin. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkezli Gökçeler Köyü'nde, İskeçi'de Panagi Çaldar 69'da, İnanın'da caminin karşısında. Böyle hassas günlerinizde 7-24 saat arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Serhun'u her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme tabii ki Serhun Deloğlu kardeşimiz de. Facebook ve Instagram'da da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edin. 698-77-99-377 numaralı telefonu 7-24 saat samimi söylüyorum arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Horozlar niye cennetlikmiş? Al bakalım kurabiye canavarı. Ver cevabını.

Şimdi buldum. Oh! Pazartesi, patates kızartması gününüz pazartesi bugün. Şernete Oçi, kara gözlüm demek. Eşinizi ev aletine benzetin de görün evinizin aleti tersten dedi. Sezen. La la la la.

Üçte yetmez, beş tane. O yüzden horoz mübarek bir insan. Şimdi mübarek hayvan şeyine giriyor herhalde büyük bir ihtimalle, o yüzden. Saydol Günay. Biraz sonra dinleteceğim. Biraz sonra okuyacağım Saydol Günay'ı. Abdal düğünden usanmaz, kötü nasihattan uslanmaz. Dengine düşen gönül kırkına da gelse yaşlanmazmış.

Arzu, cevabı çok merak ettim. Ben de perşembe günü eşime aynısını sordum. Beni bir ev eşyasına benzetsen neye benzetersin dedim. Ne dedi kız? Kız? Eşinizi bir ev eşyasına benzetseniz neye benzetirdiniz? Babak soruya bak. Allah'ım yarabbim. Bıra yere batmasın, başını yemesin. Babak. Ama nasıl alet o be? Aaa.

Anacım saksı ne? Ra la la ilay ilay. İnsan hiç. Aa. Saksıya benzet. Saksı ne saksı?

Neden Dobrej? Harbi delikanlı gibi söylüyorum. Sezer gerçekten güzel söylemiş. Bilmiyordum bu şarkıyı ya. Lan benim de ne çok bilmediğim şarkı varmış ha. Efendim Allah gönlünüze göre versin. Gönül pencerenize açık olsun. Canlarım ciğerlerim benim. Başta güne bizimle enerji gelsin. Hep çenize.

Hayır, durup dururken onu niye soruyor onu anlamıyorum. Eşimle bugün muhabbetteyiz. Beni bir ev aletine benzetsen hangisi mi? İyi muhabbete bak. Ondan sonra kavga gürültü. Olmaz mı ya? Olur tabii.

0: Malkoç Batuhan. Batuhan Malkoç, günaydın Aşma abi, hayırlı günler demiş. Teşekkürler Batuhan'ım, sağ olasın canım benim. Nerelerde sen be, kayboldun? Nasılsın bakalım, iyice misin? Oğla kala. Oğlen Dakşi. Bak reklamlara gidiyorum, bir yerciklere kaybolmayın ki kaybolamazsınız da zaten. Neden mi? İşte bundan dolayı. Bak bak bak.
1: Nerede
0: bak
1: benim, bak bak. Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet çenlesin bu da bacana.
0: Hop. Kaçamazsın zaten Radyo Kral'dan. Aç sesini. Aç sesi aç. Saksı ne?

ise piyane. Yılın efendim bir pazartesi programında yine dinleyenler kulübündesiniz efendim. Saydolu Günay dostumuz da aynı şekilde. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla Saydolu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar ve sadece ve sadece 35 euro. Günay kardeşimiz de Günay İskeç'te efendim. Mekanı, dükkanı Barangiş Aldar 124'te. 2541 071 086 690 711 85 46 Saydolu Günay. Ve diğer sponsorum Perihom, Seden ve Perihan Züccaciye'miz. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri var. Dayanıklı, pratik, şık, görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler tabii ki Perihom'da, Züccaciye'mizde, İskeç'te, Tiraz 3'te. Mitrelenese, mitrelenese, kaça kala? Kaça kala? Lay lay lay lay. Sarma makineleri 4.99. Perihom'da 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiere Lefke 15 euro. Aplostro Metalliki 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi sadece 38 santim 13 euro. Ve Fititiki Prosfora. Etsin. Hafta. Öğrenci indirimi Olayat Ospeti Perihom'da %20, %22'ye varan öğrenci indirimleri biraz üçte. Seden ve Perihan'da, Perihom'da.

Fırıltılı, olağanüstü, rahatlatıcı, günlü güneşlik bir İskeçe sabahından, İskeçe gününden merhabalar herkeslere tabii ki. Göz kamaştırıcı, hayranlık uyandıran, nefes kesici, mükemmel bir ülkede yaşıyoruz. Çok şükür değil mi? Kıskanırım seni, kimsecikler görmesin. Dinleyenler kulübündesiniz Aynalı Baba. Sen o soruya niye cevap vermedin? Eşinizi bir ev aletine benzetseniz. O soruya cevap yazmak ister misin? Cicim balım demesin. Bütün hafta boyunca yine paranız bereketli, ilişkiniz de hareketli olsun.

Bir ilginç mesaj vardı, onu bakacaktım. Deli Kadir göndermişti. Dayı günaydınlar, iyi günler dedi. Bankadan kredi çekerseniz 10 yılda öderseniz, bankayı soyarsanız 3,5 yılda dışarı çıkarsınız. Hangisi daha mantıklı dayıcım demiş. İkisi de mantıklı. Nerede buluyorsun bunları, internette bulup bana gönderiyor Deli Kadir. Haydi gene. Radyomuzun yeni kurallarından bir tanesi. Radyomuza stres getirmek, sinirli ve asabi olmak yasaktır efendim. Genellikle çok çok yasak hem de hiç. Sinirli falansanız azıcık radyo sesini açın, hemencik böyle sakinliyorsunuz. Tabii canım. Avin Drive, Şaban Bandak. Kolaylıklar diliyorum. Ceyhun, Ceyhan. Nerede Avin Drive? Yeni merkezinde. Onlar daha doğrusu uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaos yolu 4. kilometredeydi. Yine orada ve yine yepyeni yerinde. Demokritos 39, Epal karşısı Sis Oteli'nin hemen altında. Kiklikoda, şu yuvarlak var ya, he orada. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel ve mini marketiyle ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Avin Drive Şaban Bandak hizmetinizde. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Temiz enerji, güçlü performans. Aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 698-42-74-718 telefon numarası. Yepyeni yerinde Avin Drive, Demokritos 39, Epal karşısı Sis Oteli'nin altında. Avin Drive.

Orhan Agacım, o şarkıyı aradım şimdi, senin bana gönderdin. Özladım Azerbaycan'dan bir çalışma, bir türkü. Lakin başka başka çıkardı benden. Dur bakayım, birazcık daha arayayım bakalım. Müsaade buyur sen bana. Batuhan Malkoş, çok güzel yapmışsın. Küçücük bir video yap onu böyle. Yarın onu paylaşayım hemen. Çok güzel fotoğraf yapmışsın. Şöyle küçük bir video yaparsan böyle 5-6 saniyelik, ekrana getiriyorsun telefonu, ondan sonra yola doğru tutuyorsun. Harika videolar oluyor böyle. Arabalarında bizi dinleyen dinleyicilerime de iyi günler diliyorum. Merhabalar. Kayışlar takılı mı? Kayış. Emniyet kemeri takılı mı? Batuk Hanım göster. Ha, yap hareketini. Yap hareketini çocuğum. Bu da bizden bayağı. Bu da bizden bayağı. Vallahi bu da bizden. Çok güzel fotoğraf çıkmış bu böyle. Renkli renkli. Kral 100. Arabada, havada, karada. Tarlada, bağda, bahçede. Sen ne yaptın akşam? Nasıl ne yaptın oğlum akşam? Allah'ım yarabbim. Ha işte böyle. Sağ olasın, teşekkür ederim. Batukan Malkoç. Radyo Kral'dan Batukan Malkoç'a şabak.

Seni dinliyoruz. Efkarlı bir şey olmasın. Sabahta bir çiftetelli çalıyoruz. Azıcık efkarlandık Sıra Brenniçe olayını anarken.

Ya Batuhan'cığım şeyin böyle Pazarancı'sın bu Kimerya isimli bir solo çalışması mı varmış? Bir de özürlerimle birlikte tüm gurbette tüm seyahat edenlere, tüm araba kullananlara lütfen kemerleri takın. Takmayanlar, hocalar takıyor sonra hayırlı yolculuklar demiş Orhan Tunaygan Paris'ten. Eyvallah kardeşim, emniyet kemeriniz takılı olsun. Trafik kurallarına mutlaka uyalım. Radyo kanalı Kral FM'in kuralları vardı, onları da biraz sonra okuyalım bakalım. Ama önce Pazarancı'yız.

0: Kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Batuhan harika şeyler, figür diyecektim baksana. Harika videolar, figür nereden çıktı ya? Eyvallah Batuhan'ım, sağ olasın. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alırmış. Nasibiniz bol olsun yine bu haftada böyle. Gıdap Fandozopoli, Özbay kardeşim, Gıdap Fandozopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği ve yepyeni enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, kepin yanında hemen, yolun üzerinde. Gıdap Fandozopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi, çocuklarınızın içindeki cevheri yaratıcılığı Gıdap Fandozopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandozopoli, Bekirli yolu üzerinde. ESPA programı olan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını veriyorum. Siz bu iletişim numaralarını Facebook ve Instagram'da Gıdap Fandozopoli olarak yazdıktan sonra hemen karşınıza çıkıyor. İnternet dünyasında 694 57 50 777 693 28 96 372 Gıdap Fandozopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Gıdap Fandozopoli'ye. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde o yıldızlar parlar efendim. Think different. Yeti tapediyamaz aksizun. Gıdap Fandozopoli ya da Gıdap Fandozopoli. Doko doko. Ortası boş. Gönüllü arıyoruz. Gideceğiniz istikamete bağlı. Ya Uğur yok mu yanınızda bugün? Hastayım sizin şu gözlüklere be. Nereden almıştınız onları? Çay içinden mi yoksa Çinlilerden, Kuzey Kore'den mi? Kesin. Oğlum hadi bakalım, insan gibi çıkalım, bir kahve bir şey içelim ya. Hadi. Ortası boşmuş. Karpuz çekirdeği mi bu baya? Batuhan, 2007'ye gidersek geri dönemeyiz kardeşim. Bırak, onu yarın gidelim 2007'ye. Olur mu? Cumartesi bizim düğün olacağı düğün salonuna geldi bu dayı. Bir düğüne çikolata çikita. Şey mi, pazarancısı mı geldi? Ha bu arada senin düğünde canlı müzik mi olacak yoksa DJ mi olacak Sezer? Zambuçi. Horoz getireyim mi horoz? Gelirken. Yalnız gelmeyeceğim. Hüseyin Hacı Bedel ve Hamdi Hacı Bedel'le birlikte 3 kişi geleceğiz. Biz 3 kişiydik zaten. Hep 3 kişiyiz. Yani şoförleri değiştirelim arada, anlatabiliyor muyum Sezer'im? Hüseyin, Hamdi ve ben 3 kişi. Sen hiç bize kafanı takma. Sen hiç, orası bizde. Kondio DJ olacak. Dur be ya, canlı müzik yok mu oğlum?

İstersen kapıda soracaklarsa yaz. Hüseyin, Hamdi, Hacı Bedel, Haşim Çolak olarak yazsınlar. Kapıda girişte sorarlarsa nereden bunlar, niye geldiniz demesinler.

Village Market Seloro süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seloro Gökçeler'de. Sürpriz kampanyaları takip etmek istiyorsunuz. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları oturduğumuz yerden takip edebilir misiniz diyorsunuz. Tabii ki edebilirsiniz. Village Market Seloro yazın. Bütün kampanyaları, bütün fırsatları takip edin. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri siparişlerinizde, evlerinize de, iş yerlerinizde, bulunduğunuz mekanlara da getiriyorlar. Siparişlerinizi Village Market Seller'ı. DM, meşhur Alman ürünleri de geldi. DM, DM. Village Market Gökçeler'de ayrıca rent-a-car hizmeti de veriliyor. Çok uygun fiyatlarla araba kiralama işlerine de bakıyorlar. 694-516-4015 Village Market Seller'ı.

Bunu kesin sen bulmuşsundur. 14 Ağustos 2026 Cuma 19.23 The Last Palace düğün davet salonu ha, Bayrampaşa İstanbul. Kına geçiş İstanbul'da ama düğün Kırcaali Bulgaristan'da 22 Ağustos Santa Ria Hotel. Buluruz biz onu herhalde, yazarız. Haritadan bak, açacağız haritaya bakacağız. Çok güzel, beğendim. Sade ve şık olmuş. Hayırlısı olsun Sezer'im benim be. Göreceksin sen Emin, göreceksin. Çok güzel, çok acayip olmuş.

Sezer gerçekten çok güzel bir adım. Kapağı da çok güzel, iç dizaynı da çok güzel. Çok enteresan olmuş. İlk defa gördüm böyle bir düğün davetiyesi. Sen kendine yakışanı yapmışsın oğlum. Deli.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
8: İç ve dış cephe boyaları,
7: antibakteriyel boyalar,
8: astarlar,
7: macunlar,
8: ahşap koruyucu ve vernikler,
7: şantiye boyaları,
8: sanayi boyaları,
7: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
8: akrilik boyalar,
7: söve boyaları,
8: yağlı boya,
7: metal boya,
8: fosforlu boya,
7: dekorasyon boyaları
8: ve boya malzemeleri.
7: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
8: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
7: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
8: Garantili, güvenilir.
7: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
8: Cep telefonu 693-673-84-90.
9: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
10: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
9: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
10: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
11: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
12: Kotapliktiko.
11: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
12: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
11: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
12: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
11: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Σαν διόλε! Σαν διόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
16: Ve son iki gün. Neye son iki gün aşım diyeceksiniz, anlatıyorum hemen. Soğucak'ta dinleyen dinleyicilerime de iyi günler diliyorum. Gelin mezarı Soğucak, Han Mahalle, Cafer Mahalle, Hasangedi, Kisimeren, Ambarcıdere. Baki, başka köy kalmadı değil mi oralarda? Baki yaz bakayım bana. Hey, kara kız hanım benim, kara ağacım benim. Karpuz güzeli. Son iki gün niye? DJ Mahmut Orhan konseri var. Master Travel'le tanışacaksınız. DJ Mahmut Orhan konseri Bodrum turu. 4 yıldızlı Ladonia Hotel Del Mar. Lüks araçlarla ulaşıp yolculuk esnasında ikramlar ve her gece DJ ile eğlence 15-19 Temmuz tarihlerinde. DJ Mahmut Orhan konseri. Bodrum turu. 4 yıldızlı otel. Açık büfe sabah akşam öğlen istediğiniz kadar yiyip içebilirsiniz. Son iki gün Master Travel arıyorsunuz. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Küçük mutluluklarla kendinize ve sevdiklerinize birazcık zaman ayırın. Master Travel ile tanışın. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de profesyonel deneyim ve tecrübeyle tabii ki de Master Travel. Anagiç Aldar 19'da Gümülcün Osaka 19. 3 milyon oteli anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler, ayrı ayrı paketler, bütçenize uygun paketler tabii ki. Balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Bütün havayolu şirketlerinin hem de. Lüks araçlar ve sizin hem mekanınızdan alıyorlar, havaalanlarına, havaalanından yine istediğiniz yere transfer ediyorlar. Ve aynı zamanda araç içi kahve ve içecek servisiyle, yanlış duymadınız, çok rahat bir şekilde transferlerinizi gerçekleştirecek Master Travel. Let's go. Gümrücün Osaka 19'da yeni ofisinde sizinle hizmet için emrinizde. Araba kiralama hizmeti de veriyorlar. Almanca, Belçika dilinde. Let's go. Gümrücün Osaka 19'da yeni ofisinde sizinle hizmet için emrinizde. Araba kiralama hizmeti de veriyorlar. Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yine Master Travel'de.

veriyor Master Travel. Özellikle şu DJ Mahmut Orhan konserini kaçırmayın diyeyim. Bir geçin ofisten bir bilgi alın. Kaç para bu işler diyeyim bakayım. Day day day day day day. Rehadayım, bu ne ya şimdi böyle? Oo, dur bakayım. Kabak kızartması cacıkla birlikte. O öğlen vakti de geldi. Aslı bugün, bugün dinleyen hanımefendilerimizden hiçbir yemek tavsiyesi gelmedi. Yani biz sorunca söylüyorsunuz siz de ama oynamayacağım şimdi. Hadi son dakika golü. Bugün ne yemek pişirsinler Arzu Hanım, Aslı, Nazife ablacığım, Yasemin Hanım, Tülay Hanım, Adalet Hanım bizi dinliyorsa Türkiye'den, bilmiyorum dinliyor mu? Adalet Hanım. Bir yemek tavsiyesi alalım bakalım. Mehmet Ali Birant abim de göndersin kendisi. Tabii ki yılların magirazı. Pasaport gibi dışı, içinde de uçak bileti gibi kart var. Dinleyenler daha iyi anlasın diye. He. Sezer'in yaptığı düğün davetiyesi şöyle. Dışı pasaport gibi. Yani pasaportun arasına bilet koyulmuş gibi. Biliyor ki çayırı Sezer o yüzden. İçinde de uçak bileti gibi kart var. Yani pasaport görünümü üstünde. Nasıl uçak biletlerimizi aldığımızda pasaportun arasına koyuyoruz. Dış görüntü o. Aynen. Harika bir, sürrealist bir çalışma yapmış. Sezer'den de daha iyisini beklemezdim tabii ki. En güzelini yapmış. Akıllı kızım ben. Akıllı kızım ben. Aykan Aga. Akıllı be. Aykan Agam sordu Sezer. Sezer üçüncüye mi evleniyor diyor. Başına bela mı alacak abi Aykan Agam? Birinciye evleniyor. O yüzden böyle rahat rahat. Programdan sonra konuşuruz reklam için. Ha bak, Nazife ablacığım hemen yetişti. Ablam benim hemen yetişti. Bugün bizde köfte, patates, patlıcan salatası var. Oh! Yetişti Nazife ablam benim. Bir tane ablaların ablası. Prensesim benim. Kraliçem benim. Ablacığım benim. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. Basit, güzel bir yaz yemeği. Köfte, patates ve patlıcan salatası. Üstüne de bir bardak soğuk su. Karpuz da var tabii de. Sabahtan beri. Ablam benim. Teşekkür ederim. Sofran bereketli olsun. Timur, Cüneyt ve Arif. Arif diyeceğim bak şimdi, Raif. Arif, bir sapla bize bir damar. Oğlum damar çaldık ya. Ha, dinliyorsanız bir şarkı hazırladım sizin için. Pardon bu arada. Yapın hareketinizi, dinliyorsanız şarkıyı göndereceğim. Timur Boz. Tosteki Tuba Bob. Bugün kapalı, pazartesileri hariç. Diğer günler öğlen 12'den gece 12'ye kadar, geç saatlere kadar sizlerle birlikte. Bekirli'den ustamız, Bekirli'den. Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetleri deneyin. Özellikle mangal başı lezzetler artı. Siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme. Çok büyük böyle mangalı ile birlikte oğlak kuzu çevirmeler, kokoreçler, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Yemek yapmaya üşenim diyorsanız buyurun Tosteki Tubobo. Bekirli'de bugün kapalı yalnız. Mangal başı lezzetleri bulabilirsiniz. Burgerler, sandviçler, geniş menüsü, çok çeşit içecekler. Mevsim salataları, orektikalar, her çeşit salata, döner, tavuk ve aradığınız lezzetli mezeler. Tosteki Tubobo. Seydan İdris, Bekirli. Instagram adresinden de faydalanabilirsiniz. Tosteki Tubobo olarak 2534-031-202-698-7596-105. Tosteki Tubobo. Bekirli Pelekedi'de.

Amin Rahim, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerim de yeni yerlerinde, yeni mekanlarında en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, gerçekten uygun fiyatlarıyla Dimoglidos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kiklikoda. Çok yakında Mikel Marka kahvesi ve mini marketiyle hizmetinizde artı Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezgah, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Ayhan Agam, Abin Drive, Şaban Bandak. İskeçe Portalan Yolu 4. kilometrede de Elin benzin istasyonunun sahibi kendileri. Orada da akaryakıt istasyonları hizmetinizde. Abin Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerim.

escuchaba. Öner Sezer, Çiler Osman, Filotis'de Asfalt Boyu Gökçeler'de. Asfalt Boyu Gökçeler'de bir ara baya bir reklamımız vardı. Asfalt Boyu Gökçeler. Bir giriyorsunuz Gökçeler'e, bir tarafta bakın Paris gibi ya. Nereye geldik diyorsunuz. İşte Filotis'de Asfalt Boyu Gökçeler'de uzun yıllardan beri uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve profesyonel işleriyle dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri Filotis. Mutlaka uğrayın, çok çeşit boyalar var. Orada aradığınız boyayı bulamadınız. Aklınızda bir boya var, onu yaptıracaksınız. Son teknoloji makinesi. Aklınızı okuyor, aklınızı. Evleriniz, yuvalarınız, iş alanlarınız ve binalarınız için, yapılarınız için kalite, profesyonelin ve uygun fiyatların buluştuğu adres Filotis. Programın başında ne dedik? Yeni yasaklar getirdik. Radyomuza stres getirmek yasak. Bitti.

Yok Ayhan Aga, ben benim telefon numaramı ve e-mailimi verdim. Kor atan, nazar duası bilenler arayabilirler beni efendim. Çok acil aramaları lazım. Önemli yani. Güllü iyi değil. Yok, daha bulunmadı Ayhan Aga. Bir ararsa ben hemen sana haber vereceğim. Hatta alıp getirebilirim bile. Hiç belli olmaz. Lazım be ya. Bugünün menüsü kapus, peynir ve... Durmuş alakamdan da geldi bir. Kapus ve peynir. Öteki ne bu abi? Yazmışım bir tane daha, onu çözemedim. You know something, Mr. Cesar?

ben hep söylüyorum, İstanbul'da paranla, Ankara'da dayınla, Trakya'da namınla tanırlar diye. İşte böyle. Ayhan Agam. Sana papaz büyüsü yapmışlar. Benim için değil. Hissi benim için. Ayhan Agam, Güllü için arıyoruz. Eski o eski insanlardan vardı, eski koca karılardan, hani kurşun atıyorlardı. O bildiğimiz kurşun değil be. Nazar için kurşun döküyorlar diye. Allah nazarlardan korusun cümlemizi. Allah nazarlardan korusun cümlemizi. İşimiz ileri şeytan geri. İşimiz ileri şeytan geri. Hey.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru bir yiyelim bakalım. Sen yemeği bırak. Yarısını yedim, yarısını yarına sakladım. Şımarma.

Nuray, otoelektrikçimiz, elektrolojimiz hafta günü dönü Ahmet Sami Ustam, Ferma 2.3 döndürüyor. Benzinci bir dizin yanında. Güllüğü bir iyileştirelim, gidip oradan böyle geçeceğiz Ahmet Sami Ustam'dan. Baktıracağız bakalım onu. Klima var mı Güllü'de Aykan Aga? Klima. Otoelektrik'ten son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, elektrik, elektronik yedek parçalar, otoelektrik aksesuarları, marş ve mize kömürlerinin de değişimi aynı zamanda. Özellikle yeni makinelerle klimalarınıza tekrar hayat veriyor, can veriyor. Ahmet Sami Ustam elektrologuz hafta günü dön. Fermayı kuştuz noktaya şok döndürüyor. Pazar günleri hariç her sabah sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanında uzman ve profesyonel ustam, doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi elektrolojimiz haftaki Newton. Ahmet Sami, ya da siz onu Sami Ahmet olarak da biliyorsunuz. Hayırlı işler. Hayırlı işler.

0: aslan gibi ortadayım bak. Aslanım be.
1: Helal.
0: Benim kimse yok kardeşim artık.
1: Aslan.
0: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada,

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, bekleme.